0: Evet. Gidelim köyüne yarın bir içim su su diyerek. Münir Nurettin Bey'in tabii bestelemiş olduğu bir eser. Varalım köyü dilaraya gönül hu diyerek. Köyü dilara.
1: Ya.
0: Yani sözler de tabii çok enteresan, çok hoş.
1: Birinci Mahmut değil
0: Yani
1: mi efendim?
0: evet. Yani bunları fehmetmek lazım, anlamak lazım. Söz

0: zaman ön planda olması lazım gelen bir hassasiyettir. Yani sözün muhtevasına hakim olmak, bilmek, onun efendim içeriğinde anlatmak istediği sebepleri, neticeleri anlamak bakımından. Malum bugünkü dünyamızda çok fazla böyle söze fazla ehemmiyet verilmez. Söz çok fazla böyle geri planda kalır. Melodi ne kadar zenginse, ne kadar böyle gösterişli, şaşalıysa o kadar daha etkin bir yol aldığını zanneder insanlar. Ama insan hayatını tabii en çok ilgilendiren kelam ve söz. Söz insanı inşa eder.
1: Ya efendim.
0: Söz taşır aslında. Melodi bir gemi ise onun yükü sözdür. Söz olmadığı zaman bomboş bir alan ortada kalır. Bu itibarla böyle bir sözü bir padişahın gönlünden
1: Ya.
0: dökülmüş olması. Mesela Kuyu Dilara diyor
1: Kim bu
0: mesela.
1: Dilara?
0: Evet, kimdir bu
1: Ya
0: Dilara?
1: efendim. Dilara malumunuz kelime anlamı gönüller süsleyen demek.
0: Tabii.
1: Gönüller
0: Evet.
1: süsleyen sevgili.
0: Evet.
1: Yani diyor, o gönüller süsleyen sevgilinin semtine varalım hu diyerek diyor.
0: Evet.
1: Nereye varıyorsun
0: Kim
1: efendim? Nasıl?
0: süsler gönlü efendim? Şey
1: Ya
0: çok
1: ya.
0: enteresan. Gidelim kuyuna yarın.
1: Tabii. Bir
0: Bir
1: içim su
0: içim
1: diyerek.
0: su diyerek.
1: Ya.
0: Kuyu makamullah'tır.
1: Ya
0: Kuyu.
1: efendim. Eyvallah.
0: Yani gidelim kuyuna yarın dedikleri yer,
1: Ya.
0: o yer,
1: Ya.
0: tarif edilen yer makamullah'tır. Cenab-ı
1: Evet.
0: Hakk'ın makamı.
1: Malumunuz bir.
0: Allah'tan başka bir kapının,
1: Evet.
0: bir yolun, bir yöntemin insan hayatında hiçbir zaman
1: Ya.
0: başka bir hükme ait olmadığını
1: Evet.
0: böyle anlatan çok enteresan, çok
1: Bir
0: güzel bir şey.
1: hadis-i şerif var malumunuz, tam da bu güfteyle ilgili üstüne. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle.
0: Tabii, tabii.
1: Vay vay vay vay
0: Tabii,
1: vay.
0: tabii.
1: Vay
0: Öyle.
1: babam.
0: Tabii. Öyledir, öyledir, öyledir, öyledir kardeşim. Ama tabii sözleri çok fazla dikte edilmemesi beni çok fazla yaralayan bir mevzudur. Yani
1: Evet.
0: insanlar eserler okurlar, icra ederler ama işin neyi kastettiğini, ne anlam ifade ettiğini.
1: Ya.
0: Halbuki o ruh giyinmesidir biliyor musun? Söze hakimiyet.
1: Ya.
0: Oradaki o muhtevaya soyunmaktır, o muhteva içine girmektir. Anlamaktır. O hali anlamaktır, yaşamaktır. Öyle. Şimdi tabii yine Zeki Müren'in çok böyle
1: Vay efendim.
0: şahıs okuduğu bir eser.
1: Muhteşem, muhteşem.
0: Bir
1: Yani şöyle
0: teşaveran.
1: diyeyim, evet, ilk zamanlarında okuduğu eserlerden, Zeki Arif'in eserinden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Karanlık ufkuma güneş
0: Evet.
1: doğmadı. Yani ben bundan daha iyi bir icra çok az dinledim diyebilirim. Muhteşem. Tam olarak Zeki Arif'ten
0: Evet,
1: meşketmiş gibi ya da
0: doğrudur,
1: çok iyi
0: doğrudur.
1: dinledi.
0: Bazı sesler, bazı ağızlar güftekarı da doğrular. Güftekarın sözü de belki aklındaki, belki bestekarı bile doğrulayan çok solistler vardır.
1: Ya efendim.
0: Yani işi daha farklı bir anlama, çok daha farklı, daha güzelliklere
1: Ya.
0: taşıyan mutlaka geçmişte de günümüzde de böyle insanlar vardır.
1: Ya.
0: Eseri doğrular, ağzında doğrular.
1: Ya efendim.
0: Bir okur eser der ki Allah Allah ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim filan diye.
1: İyi ki
0: Zeki Müren,
1: okumuş.
0: evet
1: İyi ki
0: Zeki Müren
1: okumuş.
0: de böyle bir enteresan,
1: Muhteşem.
0: evet muhteşem bir
1: Yani en
0: icra.
1: azından ne diyeyim size, binlerce kez dinlemişimdir bu eseri.
0: Doğrudur.
1: Şimdi seyircilerimize de
0: Evet,
1: dinletelim inşallah.
0: dinleyelim.

0: Şimdi bak, bu sadelikte günümüzün icralarıyla mukayese ettiğimiz zaman arada ne kadar büyük bir farklılık, ne kadar büyük bir, sanki başka bir dünya gelmiş, başka bir dünya terk etmiş bu dünyayı. Yani şu dingin, şu güzel okuyuşun karşısında insanların söyleyebileceği bir şey var mı? Otur böyle, gözlerini kapat, bir defa değil bin defa dinle, asla bir yorgunluk hissi. Hatta insanda bin tane kapı açacak, gönül hanesinde bir sürü sebeplerle kendini anlayacak ve anlatacak bir sürü sebep bulabilir. Ne güzel ya.
1: Çok güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Yani bunlar tabii çok büyük. Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani bunların toplamında insanlar, tarih vakayı anlatır. Edebiyat bunun muhtevası içinde olan sebeplerin çoğunluğunu konuşur.
1: Evet.
0: Hisleri konuşur, hisleri tercüman eder.
1: Ve müthiş bir zenginlik.
0: Tabii.
1: Müthiş efendim. Yani
0: Şimdi
1: sadece malumunuz, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Yani sadece böyle bir eseriniz olsa, sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak, bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: tabii
1: yapmaya
0: tabii tabii.
1: yeter.
0: Bizde ne kadar çok.
1: Ya.
0: Bizim, yani bizim bitmez tükenmez bir kaynağa sahibiz. Allah bize öyle büyük bir zenginlik vermiş ki.
1: Ya.
0: Boracığım, yani biz hangi taşı kaldırsak, hangi köşeye gitsek
1: Ya.
0: bir şahika çıkıyor ortaya yani. Baktığımız zaman Allah'ım bu da mı vardı, bu da mı vardı diye böyle
1: Ya,
0: hayretler
1: hayret,
0: içinde,
1: evet.
0: evet, böyle.
1: Allah hayretimizi arttırsın.
0: Amin. Gene Bekir hocamızdan dinlemek üzere. Kimi görse seni aşkına hasr-ı emel eyler.
1: Eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım. Herkes demek ki aşkına koşuyor.
1: Ya.
0: Nasıl koşmaksa dur bakalım.

0: Bu aslında tesbihat bu.
1: Ya.
0: Her şey tabii, her şey onu anlar, her şey
1: Söylüyor da şimdi onu
0: tatlı.
1: bir de duyacak
0: Evet.
1: kulak lazım.
0: Tabii. Bazı
1: Ya.
0: eserler var böyle çok keyifli bile gelse. Değerli kardeşim, yani bakıyorsun içindeki o sözde kasıt çok bambaşka bir şey
1: Ya.
0: ortaya çıkıyor. Yani tabii her gönülde başka bir şey. Ama bu doğru mudur? Evet doğrudur.
1: Eyvallah.
0: Yani her gönülde aynı şeyin olması mümkün değil.
1: Amenna.
0: Kimi başka türlü anlayacak. Herkeste bir
1: Tabii
0: türlü.
1: tabii. E tasavvufta malumunuzdur. Şu
0: Tabii.
1: şöyledir denmez.
0: Tabii.
1: Dırdır yoktur yani.
0: Sizde bir türlü, bizde bir
1: Evet,
0: türlü yani.
1: evet, evet.
0: Herkeste başka
1: Zevki
0: başka.
1: manevidir yani.
0: Evet, tabii öyledir. Şimdi de mahitabım mehi seyranem mi çıktı bu gece? Şaşı Osman,
1: Vay vay vay
0: devrin
1: vay
0: en
1: vay.
0: büyük gazel hanlarından. Çok,
1: Ya
0: ben de çok
1: ses
0: severim.
1: virtüözü
0: Evet,
1: efendim. Yani
0: müthiş bir adam.
1: gerçekten.
0: Allah rahmet eylesin. Evet, her zaman
1: Falsosuz.
0: vamık ezra olur alem bu ya
1: Sıfır.
0: diye onun bir gazel daha var.
1: Ya.
0: Daha önce.
1: Müthiş bir okuyuşunda hocam. Müthiş bir güfte taksimatı var. Ezgilerde inanılmaz bir kompozisyon. Sanki bir besteymiş gibi,
0: Tabii tabii.
1: bestelemiş gibi. Zaten o anda besteliyor da.
0: Tabii.
1: Yani böyle bir okuyucu gerçekten çok usta
0: Şimdi tabii
1: okuyucularımızdan.
0: İstanbul gazel geleneğinde tabii anlık icralar bunlar. Yani
1: Evet.
0: o gün mesela bir saz bir taksim yapıyor.
1: Tabii.
0: Hemen irticalen okumuş
1: Eyvallah.
0: oldukları eserler bunlar. Yani kurallı gazel değil bunlar.
1: Ya.
0: Onun için çok
1: Çok
0: kıymetli,
1: kıymetli.
0: çok özel. Belki
1: Ya.
0: ikinci defa, üçüncü defa
1: Başka
0: aynı keyif,
1: okuyacak
0: aynı
1: tabii.
0: lezzetle belki daha güzel okur ama
1: Evet.
0: işte yani böyle bir şey. Hüdayi Nabit bir anda onun ortaya çıkmış
1: Ya.
0: olması, söylenmiş olması. Taksim de öyle. Yani
1: Tabii.
0: sazlar da biliyorsunuz, sazende kardeşlerimizin de onların da ruh dünyası bir yaptıkları bir yaptıklarına benzemez. Aynı
1: Evet,
0: iştiyakla,
1: evet.
0: aynı şevkle. İşte insan sesi de öyle
1: Tabii.
0: bir şey.
1: Az evvel kardeşimiz bir taksim ettiğinde yarıda kesmek zorunda kaldık.
0: Evet.
1: Ya çok güzel olmuştu dedim.
0: Tabii.
1: Yapan bir

0: Ya.
1: Ya.
0: Evet iş efendim.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: De.
0: halkın sevgilisi o dönem biliyorsunuz bu Boğaziçi meşhur mehtap fasılları yapıyorlar.
1: Hı.
0: Orada çok şey okuyor
1: Tabii.
0: Osman Efendi. Halk gerçekten aşık kendisine.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ama bunlar şeyler de Hafız Sami ile çağdaş değiller o zaman.
0: Zannederim biraz daha sonra.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tabii.
0: Yani 1867 doğumlu. 32'de Hakk'a yürüyor. Denk gelmişlerdir ama daha
1: Belki Hafız Sami'nin son dönemine mi denk geldi?
0: belki
1: Allahu
0: öyle bir
1: alem
0: şey.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın. Bir de bu var tabii yani.
0: Ya.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın diyenler de var mesela.
0: Aslında
1: Biri
0: kapıl diyor, kapıl diyor da.
1: aşkıt. Bu da Perihan Altın'dan sözlerini
0: Vay
1: dinleyelim.
0: vay.
1: Çok, o da çok özel,
0: O da
1: çok
0: başka bir
1: güzel bir
0: bülbül.
1: sestir yani. Bayılırım onun
0: Ya,
1: sesine.
0: ya.
1: Evet.

Demir leblebi, Mübareğin şarkıları. Her diş kesmiyor, çok zor.

0: İşte bütün derdi sebebimiz bu. Yani bu asrın bu güzel namelerinin ölmemesi, hatırlanması, yaşaması, dönem insanlarımızın bunları görmesi, anlaması, idrak etmesi. Bu insanlar yaşadılar. Bu insanlar birçok ürünle gittiler yani bu dünyadan göçtü gittiler. Şu letafet, şu güzellik, şu okuyuştaki dinginlik yani. Zeki Müren de öyle. Yani Perihan Altındağ
1: Aynı dönem
0: sözleri.
1: muhtemelen kayıtlar.
0: Yani evet. Şimdi bunları oturup da idrak etmeden, yani bir icra biçimine, icraya dönmek, bunları anlamadan, bilmeden çok eksik kalıyoruz yani. Bunları anlamamız lazım, bilmemiz lazım bu insanların. Mazideki hal bugünün anlayışına mutlaka intikal etmesi lazım ki canlılık ve o geleneksel o biçim, o ruh tekrar temayüz etsin, ortaya çıksın. Yani eğer kendi haline bırakırsan, sen orada dur dersen olmaz. Gel, mutlaka güne ve zamana taşımak lazım. Yani. Bu yüzden yani bizim bütün hasretimiz, bütün derdimiz bundan ibaret. Yoksa bu insanlar zaten en mükemmelini yaptılar ve
1: Mazi
0: göçtüler.
1: mazide kalmasın
0: Evet,
1: diyorsun yani.
0: taşınması lazım.
1: Neyzen babanın var ya, mazideki bir intiha, esrara baktım ağladım diyor.
0: Ya
1: Sonsuz bir esrar var orada.
0: tabii mutlaka görmek lazım yani bakmak lazım. Bizim büyüklerimiz, bizim ecdadımızın gerçekten çok büyük bir mirası var. Niyetlerini anlamak lazım, yaşam şekillerini anlamak, idrak etmek lazım. Yani sadece bir vaka olarak değil. Mesela bu eser içerisinde insanın okumuş olduğu şey, bütün o insanın ruh hanesinde, bütün hissiyatına açılan bin tane kapı var ortada yani. Hangi kapıdan istersen girebilirsin kardeşim yani. Sıkıntı yok. Yeter ki ona meylet yani.
1: Ya
0: Bu
1: efendim.
0: günlük tüketilen, manasız, lüzumsuz, gereksiz bir sürü şeylere el atmanın artık kimseye bir faydası yok. Yani gerçek natür ve doğal
1: Ama
0: bu
1: bu
0: gidişi
1: anlaşılmaya başladı. Ben ümitsiz değilim
0: inşallah,
1: hocam.
0: inşallah,
1: Anlaşılmaya
0: inşallah.
1: başladı.
0: Evet, şimdi de seni anlamaya başlayalım. Seni bir,
1: Estağfurullah.
0: evet,
1: Buyurun.
0: ne okuyacaksın bize? Gül sevdiceğim. Güller açılsın yanağında. Hadi sen
1: Eyvallah.
0: oku, bizim de yanağımızda güller açılsın bakalım.

0: Eyvallah.
1: Allah Allah, kucağında can
0: Ya
1: verecek.
0: efendim. Bu da
1: Allah Allah.
0: Şerif İşli üstadımız ya.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Ya.
1: Çok güzel. Gül sevdiğin, gül
0: Ya.
1: acısını gül yanağında. Tabii bestekarın kastını anlamak bakımından
0: Evet.
1: eski usulde malum sen de çok iyi bilirsin.
0: Estağfurullah.
1: Seçerlermiş Bora. Eserinin kime daha yakın

0: yetkin olduğunu,
1: Tahmin.
0: kimin daha iyi okuyabileceği ümidi var, beklentisi var.
1: Tabii
0: Bir
1: tabii.
0: de seçiyor mesela.
1: Tabii. İşte Ferhan okusun diye mesela
0: Evet.
1: besteliyorum.
0: Tabii.
1: Safiye okusun diye
0: Safiye Aile
1: besteliyor.
0: okusun diye
1: Ya.
0: besteliyor. Saadettin Kaynak işte şu okusun, bu
1: Ya.
0: okusun. Yani muhayyilesinde var o aslında.
1: Nasıl bir
0: Nasıl
1: cümbüş?
0: bir
1: Yani bir
0: böyle
1: araya
0: bir
1: gelme değil mi
0: libas
1: efendim?
0: gibi giydiriyorlar sonra o solist. O
1: Ya.
0: eseri alıp ta ufuklara taşıyor yani. Böyle
1: Ya
0: bir
1: efendim.
0: hal.
1: Ya.
0: Bilmiyorum bugünün insanları da böyle beste yaparken böyle bir hali düşünürler mi acaba?
1: Muhakkak. Neden olmasın? Neden olmasın?
0: Evet.
1: Yani edem bu demdir. Muhakkak bugün de vardır o güzeller. Ortaya
0: Eyvallah vardı
1: çıkıyordur.
0: tabii. Ama çok ilginç. Yani giydiriyorlar insana bu
1: Ya.
0: eseri.
1: Ya.
0: Yani bu eser mesela Çile
1: Tabii.
0: Bülbülüm Çile.
1: Tabii.
0: Yani Safiye Aylak'ın.
1: Okusun diye sanki
0: Böyle
1: yazılmış.
0: seçilmiş,
1: Tabii.
0: düşünülmüş, hesaplanılmış.
1: Ya.
0: Yani bu eseri bu okuyabilir. En iyi kim okuyabilir? Bu okuyabilir diye.
1: Ya.
0: Muhayyilesinde o var yani. O
1: Ya efendim.
0: şekilde gidip Hafız Saadettin Kaynak'la meşk edecek. Bu eser plaklara dökülecek.
1: Ya.
0: Hayat bulacak.
1: Nasıl bir güzellik değil mi
0: Ya
1: efendim bu?
0: çok
1: Ya.
0: güzel aslında.
1: Ya.
0: Yani bakıldığı zaman
1: Nimet.
0: tabii.
1: Ya.
0: Bizim tabii hanende geleneği usulümüzde bu var zaten.
1: Ya.
0: Meşk esası.
1: Ya.
0: Yani bestekarla meşk etmek. Onun yani onun beğenmesi lazım çünkü eser o yazmış.
1: Tabii.
0: Önce onun beğenmesi lazım. Böyle bir gidiş
1: Aa.
0: olacak ki yani ortaya bir lezzet, bir güzellik ortaya çıksın.
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: Ya çok da güzel denk gelmişler birbirlerine işte
0: Tabii
1: o
0: tabii
1: dönemdeki
0: tabii.
1: bestekar veya icracılar, okuyucular.
0: Geldik programımızın yine sonuna
1: Evet.
0: asırlık namelerle yine bir asırlık Hamamızade Efendi'nin
1: Ya.
0: İsmail Dede Efendi'nin bir eseri.
1: Musikimizin
0: Evet,
1: dedesi. Dede deyince direkt o anlaşılıyor.
0: Sevdim bir Gonca Irağına.
1: Ya.
0: Evet bakalım.
1: Müthiş bir eserdir efendim bu
0: Evet.
1: da. İcra edelim inşallah bakalım.
0: Evet.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü günü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar. Toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek.

Çok sevgili kadim dostum İbrahim Sadri'nin sözleriydi bunlar. Sevda Sokağı. Gece şarkılarının finalini yine ondan bestelediğim bir eserle yapıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.

şimdi gidiyorsun, git. Bütün sabahları üşüdüğüm, bütün gördüğüm senli düşlerim, onlar da gitsin. Şimdi gidiyorsun, git. Gözümde bir ışık kalmış diye her şeye inat. Kapat gözlerini, sevdiğim anlar da gitsin.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası, ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi, çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud, en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa, tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resiteller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çin Uçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

Alim, ah Alim. Sen gidersen güneş yetim kalır. Ay küser yakamozlara. Başaklar donar, sular çekilir. Hain kurşun vurunca. Ah Alim, hüznümüz asildir bizim. Ölürüz ama bükülmez boynumuz. Yer gök sana selam durur. Ağıtlar seni söyler. Melekler sarıp sarmalar seni. Alnın secdeye varınca. Dert yok, gam yok. Ben beklerim seni sonsuzluk ağacının altında. Bir ceylanın gözyaşında ararım seni. Sonra sen çıka gelirsin. Yüzünde bir cennet tebessümü. Gel dersin, gel. Cennetin kapısı işte burada.

Dinsiz imansız kastetse de kanına, biz bir oluruz, bin oluruz, yer gök olur, can katarız canına. Alim, ah Halim.

acıları hazır değilken uzak durmalı serüvenlerden. Ki aşk ansızdır, suçta sayılır. Müebbet bir cezadır bazen. Müebbet bir cezadır bazen.

Bir eşikten atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşam. O kadar

yerden, hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir acına.

etmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksik.

merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor, yolun sonu görünüyor.

Masken midir ki gördüğün? Ben de değil, sendedir. Mesken midir ki senliğim? Dil, zulde değil, jendedir.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama...

0: cesaret edemiyor.
1: Dene ya, ne olacak bir kere daha?
2: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
2: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Türküler bizi söyler. Aşk ile dile gelir. Türküler bizi söyler. Dertlere derman olur. Türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur. Gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur. Türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: ...19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim, bim, bim,
2: kalbimle benim, bim, bim. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Edremit'in bağına, duman çökmüş dağına, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, Edremit'in gelini kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.

Türküler bizi söyler. Aşk ile dile gelir. Türküler bizi söyler. Dertlere derman olur. Türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur. Gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur. Türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler